Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Joanna, ma. Jo